Rut, tarafin vaziyete feli rabete beyn keshvarha be vije rahoye taqviyat va tavsiye hamkori beyn Tojikiston va Moldovi dar huzurhoye bashardostane va farhangi ra morede bahs va barasi qarar dadand.

Vatan, İqbal, Mirzo Şeri. Seni desam yuragimda ochilar gullar yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar sahrolardan daryolardan sochilar gullar yuragimning gulisan sen gullagan vatan isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar kiprigimda yog'dularing solar jilvalar tilagimning gulisan sen gullagan vatan xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudir axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan havuch havuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan